0: Düzen sağlayayım.
1: Düzen sağlayayım.
0: Can you copy call history? Okay.